0: Gülümseyen Radyo.
1: İşrakiye az sonra sizlerle.
2: Cimri bir zengin, cömert bir yoksuldan daha yoksuldur. İnsanların en kötüsü, insanların kendisinden çekindiği kimsedir. Dostluğun şartı, zorakiliği terk etmektir. Gönüllerin şifası, Kur'an okumaktır.
3: Ne çok şey söylendi size, ne çok şey işittiniz. Ne sözler, ne nutuklar, ne kelamlar. Burası Dost FM. Sadece kulağınıza değil, kalbinize de değsin diye konuşuyoruz. Söz iki kalbin arası ve kalbimizde kalmalı.
4: İşrakiye, Hazreti Ali'nin güneş doğarken okuduğu bir duadır.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

atadığımız gibi Allah'a isyan eden, Allah'a isyanda ısrar ettiği için Allah'ın gazabına uğrayan, yoldan çıkanların da durumunu hatırlayıp onların yaptığı hataları, isyanları, isyandaki inatlaşmalarını yapmamak için da nefsimizi ikna etme yönünde adım atıyoruz. Onların düştüğü duruma düşmemek için neler yapmalıyım? Dikkat etmeliyim diye Fatiha

Kur'an-ı Kerim'deki bütün hakikatler çekirdek gibi Fatiha suresinde saklanmıştır. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve celali isimlerinin tecellileriyle ilgili bütün sırlar, bütün hakikatler Fatiha suresinde saklanmıştır. Dolayısıyla bizi gazabına uğrayanlardan eyleme dediğimizde merak edelim. Acaba Kur'an-ı Kerim'de, diğer surelerde, ayetlerde Allah'ın gazabına uğrayanlarla ilgili ne gibi haberler var? Allah'ın gazabına uğrayanlar ne yaptıklarından dolayı veya yapmaları gerekip de neleri yapmadıklarından dolayı ve hatada, isyanda nasıl inat ettiklerinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğradılar. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gazabını aşmıştır. Kainat Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz rahmetini nihayetsiz dillerle ilan ediyor. Bütün annelerin şefkati Allah'ın rahmetinin tecellisinden bir damla gibidir. Anlatmak için söylüyoruz bunu. Bütün anneler derken sadece insanları kastetmiyoruz. Bütün anneler derken sadece şu anda nefes alıp veren anneleri kastetmiyoruz. Bu yeryüzü denen imtihan salonu açıldığından bu yana bütün annelerin şefkatleri Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetinin bir lemasıdır, bir pırıltısıdır. Anneler derken sadece bütün insani anneleri de kastetmiyoruz. Hayvanlarda da anne var. Atlarda, develerde, koyunlarda, keçilerde, kedilerde, hepsinde hayvanlarda annelik de var. Anne olanlar var. Onların da şefkati. Onlara da Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği şefkat. İnsani annelerle beraber bütün asırlardaki, bütün insani ve hayvani validelerdeki şefkatler Allah'ın sonsuz rahmetinin tecellisinden bir lemadır, bir damla gibi bir pırıltıdır. Sadece hayvan da değil. Bitkilerde de annelik var. Risale-i Nur'daki o muazzam misali düşünürsek lemalarda 17. lemada 8. notadaki misali düşünürsek nar ağacı kendisi çamur yer Allah adına yavrusuna yani meyvesine şerbet ikram ediyor. Yani insani anneden yavruya aktılan süt gibi o nar ağacından da onun yavrusuna şerbet akıyor. Allah akıtıyor. İncir ağacı kendi çamur yer, yavrusuna Allah adına bismillah diyerek süt veriyor. Bilmiyorum incir meyvesini koparanınız var mı? Yakın zamanda veya hatırlayan var mı? Bizim bahçemizde incir vardı. Kopardığımızda inciri onun sapından elimize süt gibi bir şey damlardı. Evet evet, sıcaklığı da biraz şey yapardık yani ondan sakınırdık. Süt gibi damlardı. Aynen süte benziyor. Muhtevasını bilmiyorum. Ama süte benziyor. Demek ki incir ağacında da, nar ağacında da bir nevi annelik var. O da yavrusuna Allah adına hizmet ediyor. O zaman bizi gazabına uğrayanlardan eyleme duasını anlamaya çaba gösterirken Allah'ın sonsuz rahmetiyle ilgili tecellilerden hatırlayalım arz ettim. Evet, insani, hayvani ve nebati. Bütün zamanlardaki bütün annelerin şefkati Allah'ın sonsuz, mutlak, sınırsız rahmetinden bir damla olamaz. Sonsuz rahmet sahibi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetinin daimi tecellilerinden istifade edemeyip rahmet tecellilerine kapısını kapatıp gözünü yumup kalp kapısını da açmayıp Allah'ın gazabını çekenler, Allah'ın gazabını üzerlerine celbedenler ne yaptılar merak etmeyecek miyiz? Ne yaptılar da sonsuz rahmet sahibi Rabbimizin o sonsuz rahmetinin tecellilerinden istifade edemediler? Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbetti.

Evet, hemen başlayalım. Kur'an-ı Kerim'den misaller. Fetih suresinin 6. ayet-i kerimesini bu vesileyle, bu hakikatle ilgili okuyabilirsiniz. Fetih suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah'ın gazabına uğrayanlardan bahsediliyor. Ne yaptılar onlar? Fetih suresinin 6. ayet-i kerimesinden öğreniyoruz ki müşrikler ve münafıklar Allah'ın gazabına uğrayanlardır. Demek ki şirk suçu eğer vazgeçilmezse Allah'ın gazabını çeken bir suçtur. Bir cinayettir. Manevi cinayettir. Ne demek şirk? Allah'a ortak koşmak. Ne demek, nasıl oluyor bu? Allah'ın uluhiyetinde ve rububiyetinde ortağı olmadığı halde kainat daima la şerike leh, Allah'ın uluhiyetinde ortağı olmadığı gibi rububiyetinde de icraatında da ortağı yoktur diye kainat ilan ettiği halde, kainatın ilan ettiği, Kur'an-ı Kerim'in de haber verdiği, vicdanlarımızın da beklediği bu haberi dinlemeyip Allah'a ortak koşanlar kainatın hukukunu çiğniyorlar. Allah'ın gazabını müşrikler celbettiler derken şirkin mahiyeti hakkında az da olsa konuşmamız lazım. Şirk, şirke yer olmadığını, zerrelerden yıldızlara, bütün kainatın her köşesinde tevhidin bayrağının dikildiğini, la ilahe illallah hakikatinin ilan edildiğini kainat gösterdiği halde şirki benimseyen, şirke yer olmadığını daima söyleyen kainata hakaret ediyor. Kainatın söylediği doğruyu, yani la ilahe illallah hakikatini kabul ve tasdik etmeyen kainatı yalancılıkla suçlamış oluyor. Halbuki müşrik kendisi yalancı. Kendisi doğruyu görmüyor. Müşrik kendisi doğrularla beraber, yani yıldızlarla, bitkilerle, hayvanlarla, bütün kainatla, peygamberlerin gittiği yolda giderek peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmayarak, nefsine uyarak, şeytanı dinleyerek şirke düşen kainatı tekzip etmiş oluyor. Daima doğru söyleyen kainatı tekzip ederek rencide ediyor. Onlara manen zulmediyor. Şirkten vazgeçmedikçe de kainata zulmetmeye devam ediyor. Yani kainatın hukukunu çiğniyor müşrik. Allah'a ortak koşanlar kainatın hukukunu çiğniyor. Aynı zamanda şirk uluhiyete dokunur, rububiyete ilişir. Buraya dikkat. Şirk Allah'a isnadı aciz etmektir. Allah'ın acizlikten münezzeh olduğunu bütün kainat daima ilan ettiği halde şirk ehli, müşrikler işte balın yaratılmasında bal arısına, sütte hayvanlara, aciz sebeplere Cenab-ı Hakk'ın haşa, milyon kere haşa ihtiyacının olduğunu ileri sürerek, iddia ederek Cenab-ı Hak hakkında da Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti ve rububiyetiyle ilgili olarak da şirke düşenler nihayetsiz cinayet işlemiş oluyor. İşte şirke düşerek. Make the hurt not hurt, 'cause the pills don't work.